0: Ay.
1: Nas saradan guruyu ve.
0: O gentleman nerdin.
1: Nas çocuğumuz guruyu ve.
0: O gentleman nerdin.
1: Ao o çocuğum guruyu ve.
0: O gentleman nerdin.